0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Yaxshilik bo'lsin, bayram zo'r bayram. 8 mart deganda men rosa xursand bo'laman, sababiki juda bir chiroyli bayram, xarajatli, juda ko'p. Menda 5ta bir, 3ta qaynisinim, 2ta qaynagachim bor, 5 qiz. Rosa 8 mart kelsa juda ham xursand bo'lib ketaman. Yugur, cho, unisiga narsa, bunisiga narsa. Yugur. Bayram zo'r bayram. 8 mart kuni bayramdan 2 kun oldin xotinim aytibdi menga, shukrlar aka, azgina ozing, azgina.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Restoranda. Kechiras, nega bu maqtagan kotletlaringizdan aroq hidi kelyapti, a? Ofitsiant ikki qadam orqaga yurib so'radi.
3: Endicha.

xotin eriga. Menda sizga ikkita yangilik bor. Biri yaxshi, biri esa yomon. Xo'sh, qanaqa? Ma sizdan ketvomman. Yomonichi?

0: hangoma ustalari.
1: Imtihonda zoologiyami biologiyami mana shu imtihonda tursa bitta bola kirib ketdi-da, o'sha bir bola 3 kun burgaga tayyorlanganmish.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Imperial Radio сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://2.com.ua
2: Başını bir-birge kavuşturuştan kıyın iş yok. Bana indi şundayı bir ağır vazifeni biz zimmemizge yükleşken. Lekin şu alı sağlıkka hazır keledigen adam. Yakın ortada kep kalsa gerek yok. Lekin şilip şipşidan çıkarış bizi kolumuzda. Ye kesinle. Aleyküm. Selamat mısınız? Vakat mısınız? Selamat değiliz yakışma. Vakat mısınız? Zap geldiyiz de, zap geldiyiz. O bas zey o. Ben bu masa yendi iş gerege bir aşbaş bir yüreğiydi.
3: Biraz. Kekiriz. Ben şaş bitirim. Ben yürek et edeyim ben. Ondan ki yine erge aldım. Kudu bu oluydu ki.
2: Yok ey. Kelegemez. Ahir bunda yani o aşbaş kılıp aldıdan hani kendine penneydi.
3: Yok yok rahmet. Rahmet. Keyin bu lan. Şimdi mi? Şu yendi iki de yaş bakli olsa keyin ahir bu aşbaş.
2: Şuna kam. Ha onda biz anı karamdaş uğurlarına yığılıp bir anı kişkine göre hamçot koyga dedik. Şunu biz özlerine okuyup bakalım.
3: Meyli.
2: Hop. Ondayı bası hop. Hazır. O bas zey zap gibi sizde şu kete diyen bop kaldıyız. Meyli olge. Bunu çata hop dedi. Kayısı şu mu da? Tanıydı. Ha şu yeken. Hoş. Şimdi hizmetinizde azı avukattan başlayalımız da birincisi. İki de koy.
3: Keçire su şu bitti koy verip kovanıge magazinin koşuna abirse okanda olur ikin.
2: Kızı öyleyin. Bitti kızı olsa. Şunçı yıl ahır tarbiye kıyan ata anası magazinin koşumundan sizge toy kıladım. Kelin geldi, kelişti. Kita koy. Şundayız. Ne bu başka mesele? Hoş, tor kap un. Hoş, iki kap bazar gürçü. Tor yaşı arak. Tor yaş istalişni olsa cüdayım yakışı olardı. Tor yaşı vino. Ano partiyin. Yo 53, yo ano 26 dişeydi. Şunası yakışı olarmış. 10 ta şampanski. Ano istalda kiraylı korunup duradı. Kelimine kıyon aldı. 100 ta mineral su. Taşken su. 2 yaşı şakalat. 2 yaşı parastoy kampıt. 1 tonna kömür. 1 tonna saksavul. 1 kağız kapta makaron. Ano ne maşor vası gerek oladı. 1 kap piyaz. 2 kap kerçişke. Yarım kilo mürüç. Ano üstüge gerek bo'ladi oshga. 100 ta belamor kanal, ana papir chekadiganlar ham bo'ladi-ku. 100 ta prima sigaret, gugurt, pochka, tuz va hokazo. Shular mana oziq-ovqat. Makaron. Xo'sh, endi kiyim-kechakka kelaylik-a. Bunday, dadasiga makintosh bilan tufli, shunday. Onasiga nomashsham atlas bilan balon

0: plaş. Hoş, poççasiga jersey palto. Ana 170 so'mligidan. Hoş, osal opasiga kirdishin atrez bilan jemper. Hoş, kelin kelinni akasiga kostyum shin tuflisi bilan. Hoş, marhum buvisiga shtapl ko'ylak bilan amerikan maxsikovush. O'lib ketgan buvasiga to'n kavush maxsi belbog'i bilan. Kelin oyisiga pombarx ko'ylak, kaprol paypoq. Hoş, singlisiga neylon atrez, jemper yana o'zingizlar bilasizlar. Ha, menga kelganda endi nima deb aytsam bo'ladi ana? Meni kiyadigan kostyum 46, 3-chi roz. Xo'sh, oyog'im 37. Ha, yana o'zingizlar bilasizlar, yana bu yog'i, yana yoqam 38. Shunday. Ha, aytgandek, uni kichkinagina bir ukasi bor. Unga 3 g'ildiraylik velosiped zo'rki apparat. Ana rasm olishdan juda ham yaxshi ko'radi. Undan keyin kichkinagina jiyani bor. Ha, bilmadim, arsi bo'ladim, juda ashulani yaxshi ko'radi. Ha, shunga magnitofon, shu xolos. Qana olmang.
1: Velosiped.
0: Na velosiped.
1: Fotoapparat. Parovoz.
0: Ha?
1: Samolyot, traktor.
0: Ekskavator kerak emasmi?
1: Samosvalch, balki asfalt tekisiydigan mashina kerakdir. Okasiga samolyot, sinisiga atir fabrikasi, o'lgan buvasiga yangi kafan, kenayisiga yetuv zavod, opasiga kampir zavod, dodasiga aroq zavod, o'sal opasiga apteka, sizga zambarayni o'qi.
2: Hangoma ustalari.

Kandalar ne söz bulsa duç. Hullas kalam en küçük bulup İkkidan ham den küçük bulup Bir şarmanda şarmı sar buldu Barça rakam ustudan küldü.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.